kelimeleri gözlerimden. Ben seni çok sevdim.

çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken...

Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum.

Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: kurallarını sunar.
1: Motosiklet sürücüleri araçlarını iki elle kullanmalıdır. Tek elle sürüş yapmak kontrol kaybına neden olabilir. Bu durum kazalara yol açabilir. Trafik güvenliği için her zaman direksiyon kontrolü sağlanmalıdır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
4: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
5: 3 vakte kadar

0: Spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
1: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alın.

ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, kendini ne kadar ikna ederse etsin, öldürmek eylemine bir türlü alışamıyordu insan. Ahmet Ümit'ten toplumsal çürümüşlüğün beslediği suç ve onun felsefi doğasına edebi bir bakış. Roma'nın 5 günü şimdi raflarda.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: 1 kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlan hayata.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Reklam.
7: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.

Herkese günaydın. Bugün 9 Ekim Cuma. Aşkın frekansı Slow Türk'te başlayan yeni güne özel duygular ve sevdiğimiz seslerle eşlik edeceğiz bugün de. Önümüzdeki 4 saat boyunca ben Didem mikrofon başındayım. Herkese güzel bir gün, mutlu bir sabah diliyorum.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar. Hep seninle Mitsubishi Elektrik
1: Klima. Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 103 sağlık açısından sakıncalı, Ankara 65 kötü, İzmir 64 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 62 hava kirlilik düzeyi yüksek ve Diyarbakır 90'la kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
4: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
5: Türkcell'leri bağlan.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu akü bir numara.
3: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA eczanelerde.
4: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
5: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
6: Reklam.
1: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde.

Bütün yollar bildiğimiz yere çıkarken bazen hiç tanımadığımız sonlarla da karşılaşabiliriz. Bugün de hayat bize sürprizler vaat ediyor. Peki ya biz neler vaat ediyoruz hayata? Sürprizler mi yoksa rutin bir gün mü? İçine tatlı sürprizler ekleyebileceğimiz, fazladan gülümseyebileceğimiz saatler, dakikalar, anlar olsun bu cuma gününde. Slow Türk'te sevdiğimiz şarkılarla yeni güne, dileklerle merhaba demeyi sürdürüyoruz.

0: Burası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 8 Ekim Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.75 değer kazancıyla 12.214 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.21, euro 55.31'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.514, çeyrek altın 11.047 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Kampanya katılan Akses'ler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.

0: bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

Bu sabah da yolculuğumuz yeni güne doğru, aynı zamanda da şarkılar sayesinde kendi içimize, ilişkilere doğru. İnsan olgunlaştıkça mesela haklı çıkmaya, kendini kanıtlamaya, açıklamaya çalışmanın ne kadar anlamsız olduğunu kavruyor. Mutlu olmayı değil de dengede ve huzurlu olmayı daha çok önemsiyor insan. Yani yolculuklar sadece gidilen yere doğru değil, aynı zamanda alınan mesafelerle öğrenilenlerdir. Slow Türk'te şarkılar da bu sabah yolculuğunda bize tam olarak bunu anlatıyor. Bu

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: En sıcak gezegen Venüs'tür. Venüs, Merkür'e göre Güneş'ten daha uzak olmasına rağmen Merkür'den çok daha sıcaktır. Çünkü Venüs'ün atmosferi büyük oranda karbondioksitten oluşur ve karbondioksit sera gazı etkisine neden olarak Venüs'ün yüzey sıcaklığının artmasına yol açar.
0: Güneş'in olduğu her yerde Güneş'ten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Sınır tanımayan paketler, kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar, dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin, dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BBVA mobil veya internet bankacı.

0: Arış. Pırlanta. 1906'dan bu yana.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional, hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plus.

0: oluyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

sabahta yudumladığımız günün ilk çayına, kahvesine, kokusuna, tadına karışıyor şarkılar. Sabah yolculuğumuza, koşturmacamıza sakinlikle eşlik ediyor. Özel duygular katıyor anlara. Herkese günaydın. 9 Ekim Cuma, gönlümüzden geçtiği güzellikte bir gün olsun.

0: Eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar. Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
1: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 103 sağlık açısından sakıncalı, Ankara 65 kötü, İzmir 64 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 62 hava kirlilik düzeyi yüksek ve Diyarbakır 90'la kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
1: Şu şarkı da bitsin diye bekledik ama daha fazla dayanamıyoruz. Koyner'de Kasım'ı beklemeden fiyatları indiren sabırsız Ekim başladı. Kozmetik ürünleri hemen bir güzellik yaptı. Sen de 2-15 Ekim tarihlerinde Boyner'e gel, kozmetik ürünlerinde %25'e varan indirimleri keşfet. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse, indirim korumalı alışverişle aradaki fark hopine iade.

0: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yastıklar 199.90 TL'den, yorganlar 799.90 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.
1: Yataş'ta mutlu uykular.
2: Bu tatlı aşmış.

0: taksi parayla hep kazandıran taksi.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
4: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu akü bir numara.
6: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
7: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
8: Türkcelli'ye bağlan hayata.

bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar Akbank.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
2: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
1: İstince hissedeceksin.
3: Ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, kendini ne kadar ikna ederse etsin, öldürmek eylemine bir türlü alışamıyordu insan. Ahmet Ümit'ten toplumsal çürümüşlüğün beslediği suç ve onun felsefi doğasına edebi bir bakış. Roma'nın 5 günü şimdi raflarda.

0: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Güler yüz arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
2: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
3: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
4: Türkcell'leri bağlan hayata.
5: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
6: Büyük rahatlık Paytr.
7: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

sevdiğimiz sesler ve duygu dolu şarkılarla yeni güne yolculuğumuzda artık yavaş yavaş mesai başlangıcına doğru ilerliyoruz. Çalışanlar iş yerlerine ulaşıyor. Öğrenciler, öğretmenler okullarına ulaşıyor. Günün sorumluluk kısmı herkes için başlıyor şu dakikalarda. Günaydınları da paylaşalım o zaman. Siz de bize bir mesaj göndererek bu sorumlulukların olduğu dakikaları keyiflendirebilirsiniz. Sevdiklerinize selamınızı bizim aracılığımızla iletebilirsiniz. 549-659-66-00 günaydın mesajları yeni saatte Slow Türk'te.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Gün içindeki 30 ila 90 dakika yapılan kestirmeler öğrenme becerisini gece uykusunda olduğu gibi olumlu etkiler. Çünkü uyku, yeni öğrenilen bilgilerin kısa süreli bellekten kalıcı yerleri olan uzun süreli belleğe aktarılmasına yardımcı olur.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Motosiklet sürücüleri kask takmak zorundadır. Kask, baş yaralanmalarını önleyen en önemli güvenlik ekipmanıdır. Hem sürücüler hem de yolcular kask kullanmalıdır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

Hyundai'ciyiz. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim

herhalde boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Reklam.
2: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Slow Trip'te günün günaydınları gelmeye başladı. Sahiplerine ulaştıralım biz de. Fransa'dan selamlar gönderen dinleyicimiz Ceylan Gözlüm'e günaydınlarımı iletir misiniz diyor. İletmiş olalım. Ümraniye'den Fatih Gür oğlu Hamza için istiyor bu şarkıyı. Ankara'dan Eylül diyor ki sorumluluklardan bahsettiniz, benimki de dün akşam saat 10'a kadar matematik ödevimi yapmaktı. Eline sağlık Eylül'cüm. Öğrencilik çalışmak demek, ne güzel. Başarılar dileyelim sana. Ümit Afyonkarahisar Sandıklı'dan selamlar göndermiş. Kalbimin en güzel yerindeki özel insan Hacer'im için olsun diyor. Siz de günaydınlarınızı kalbinizden geçenlere iletebilirsiniz. 549 659 66 00 numara.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
2: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Eskişehir. Hem batılı hem de geleneksel duruşuyla görenlerin unutamadığı bir yer olan Eskişehir, Venedik atmosferine sahip merkezi ve yüzyıllar öncesine uzanan antik kentiyle karşılıyor ziyaretçilerini. Odun pazarı evleri ve bölge sakinlerinin misafirperverliğiyle geçmişe kısa bir yolculuk yapabilir, regülatör piknik alanında doğada sakinliği hissedebilir veya Porsuk çayında gondol turuyla şehrin güzelliğini adım adım yaşayabilirsiniz. Balkan ve Kafkas göçmenlerinin etkisinde kalmış Eskişehir mutfağının olmazsa olmazı çiğ böreğin yanı sıra haşhaşlı çörek, balaban ve met helvası gibi kendine özgü lezzetleri tatmadan dönmeyin. Yunus Emre'nin yurdu, Nasrettin Hoca'nın mirası olan Eskişehir'de keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hız-

0: çift para.
1: Sen de hemen cüzdanından kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çift para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında. Dünya.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Ekspertiz. Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA eczanelerde.
3: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

0: herhalde boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz.
5: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
6: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit de seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
7: Reklam.
8: Kamu spotu.
9: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Günün günaydınlarını paylaşmaya devam edelim Slow Türk'te. Güzel bir cuma sabahından herkese günaydın demiş Tekirdağ'dan Doğukan. En sevdiği abisi Nazmi ve Abdullah abime armağan ediyorum demiş. Bursa'dan Murat Başaran için çalalım. Kütahya'dan Erdem ve sevgili eşi Neslihan'a da armağan ediyoruz bu şarkıyı. Siz de günaydınlarınızı, sevdiklerinizi, iletmemizi istediklerinizi bize mesajınızla yazabilirsiniz. 549 659 66 00 numaramız.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 8 Ekim Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul 100 Endeksi günü %0.75 değer kazancıyla 12.214 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.21, euro 55.31'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.514, çeyrek altın 11.047 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Yeni lezzetler keşfedilmeyi bekliyor. Maksimum Genç sana kafe ve restoranlarda %20 indirimle geliyor. Sen de iş cepten kampanyaya katıl. Kafe ve restoranlarda hesabı Maksimum Genç kredi kartınla öde. %20 indirimin keyfini çıkar. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Pencereni değiştir, havan değişsin.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var. Skoda var.
1: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yatak, baza ve başlık üçlü setler 15.590 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın. Yataş.

0: sevgili dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Vay, bu tavuk aşmış.
2: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
3: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
5: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
6: Türkcelli'ye bağlan hayata.
7: Her güzele bir Mendus.
8: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

0: misin sen?
1: Slow Türk'te cuma sabahının günaydınlarını paylaşmaya devam edelim. Aydın'dan Sertaç ve Ümran bizlere ulaşmışlar. Evde kahvaltı sofrasında dinliyoruz bu güzel cuma gününde. Herkese iyilikler dileriz demişler. Ankara'dan Esra için çalacağız şarkımızı. Çok özlediğim biri var, onun için çalar mısınız diyor. İstanbul Beykoz'dan Halim için de çalalım şarkımızı. 549-659-66-00 WhatsApp hattımızdan siz de günaydınlarınızla bize ulaşabilirsiniz.

0: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
2: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
2: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
1: İçtikçe iyi hissedeceksin.
3: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
4: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
5: Türkcell'leri bağlan hayata.
6: Reklam.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Slow Türk'te Cuma sabahının günaydınlarını paylaşmaya devam edelim. Mersin'de Sinem ve Erdal bizleri dinliyorlar. Konya'daki ailelerine armağan etmişler. Ankara'dan Yasemin için çalacağız şarkımızı. Samsun'da Kenan bizi dinliyor ailesiyle beraber. Çok sevdiklerine armağan etmişler. 549-659-66-00 WhatsApp hattımızdan siz de bize ulaşabilirsiniz.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite endeksi şu şekilde. İstanbul 103 sağlık açısından sakıncalı, Ankara 65 kötü, İzmir 64 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 62 hava kirlilik düzeyi yüksek ve Diyarbakır 90'la kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite Endeksini sundu.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
4: Müzik keyfini bölüyoruz ama dayanamadık söylüyoruz. Boyner'de Kasım'ı beklemeden fiyatları indiren sabırsız Ekim başladı. Sen de 1-9 Ekim tarihlerinde Boyner'e gel, denim ürünlerinde %40'a varan indirimleri keşfet. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse, indirim korumalı alışverişle aradaki fark hopine iade. Detaylar Boyner mağazalarında.

0: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Türkcell'lere bağlan.

0: yoluyla her yerde kazanan sensin. Reklam.
1: Kamu spotu. Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Cuma sabahının son günaydın mesajlarında şimdi sıra. Eftelya bizlere ulaşmış, ailesine armağan ediyor. Sevdiğimizde zamanın nasıl geçtiğini anlayamayız ve bitmesini istemeyiz ya. İşte öyle bir sabah benim için sizinle olduğum sabah diyor Füsun. Güzel mesajı için kocaman teşekkürler. Bu sabah mesajlarıyla bize ulaşıp günümüzü güzelleştiren tüm dinleyenlerimize de armağan edelim bu şarkıyı.

0: Piyasası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.261 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.34, euro 55.42'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.655, çeyrek altın 11.286 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerinde maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BBVA mobil veya internet.

0: bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
2: Türkcell'leri bağlan hayata.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına

Günün başlangıcını gerçekleştirdik Slow Türk'te. Saat 11'e yaklaşıyor artık. Herkese şimdiden güzel bir gün ve güzel bir hafta sonu diliyorum. Ben Didem. Zaman bugünlük benim için veda vakti. Birazdan Haluk Sarıtaş burada sizlerle.

akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihinde

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi Şube'de. Vakıf katılım.
2: Reklam.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Slow Türk'te en sevdiğiniz şarkıları sizler seçiyorsunuz, biz de çalıyoruz. Onlardan bir tanesi.
1: Haluk abi merhaba. İstanbul'dan Narhan. Koray Candemir'den İçini Dök şarkısını çalarsanız sevinirim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.

0: Koray Candemir, içini dökle radyonuzun aydı Slow Türk'te. Bakalım sıradaki dinleyicimiz neler söylemiş.
1: Haluk abi iyi yayınlar.
0: Teşekkürler.
1: Ben İstanbul'dan Murat. Senden bugün sözlüm Zeynep için. Konserinde tanıştığımız 3,5 sene önce Emre Aydın'dan bir şarkı istiyorum abi. Çalarsan sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim Emre Aydın, Slow Türk'te.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 103 sağlık açısından sakıncalı, Ankara 65 kötü, İzmir 64 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 62 hava kirlilik düzeyi yüksek ve Diyarbakır 90'la kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima hava kalite indeksini sundu.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

0: Ara Beni, Hadise. Radyonuz sayede sesli mesajlara kaldığımız yerden devam edelim.
1: Selamlar Slow Türk, selamlar Haluk Bey.
0: Merhabalar.
1: Ankara Tarım Bakanlığı'ndan Faruk ben. İnsanların gönlünden ne geçiyorsa Allah onu versin. Sıradaki parçayı gönlü güzel insanlara gelsin.
0: Peki o sıradaki şarkı ne? Onu da başka bir dinleyicimiz söylesin.
2: İyi yayınlar Haluk Bey. Hayırlı cumalar bu arada.
0: Çok sağ olun.
2: Ben Ebru Gündeş'ten Teşekkür Ederim şarkısını istiyorum. Köyde yaşayan ablam Esra'ya istiyorum. Ve Sinop'taki bütün Slow Türk dinleyenlerin armağan olsun. Sesinizi duymak bir ayrıcalık. Çaldığınız müziklerle geçmişe götürüyorsunuz bizi.
0: Çok teşekkürler.
2: Teşekkür ederim. Yayın akışınız bereketlensin. Mübarek cuma gününün yüzüsü hürmetine. Çok teşekkür ederim. İçimize dokunan şarkılar çaldığınız için. İyi günler.
0: Bu güzel sözler için biz teşekkür ederiz.

0: Ebru Gündeş Beyaz'la radyonuz saydı. Sesli mesajlar devam ediyor.
1: Günaydın. Kayahan Sensiz Olmaz Ki şarkısını çalabilir misiniz? Malum salgın hastalığı hepimiz yaşıyoruz.
0: Evet.
1: İyi ki varsınız Haluk Bey. Slow Türk moral oluyor. Çok teşekkür ederim. Sevgiler, kolay gelsin. İyi yayınlar.
0: Geçtiğimiz günlerde ben de bu salgından nasibimi almıştım. Öncelikle kendinize çok dikkat edin. Çok da geçmiş olsun diyorum ve hemen şarkıya geçiyorum. Kayahan, Sensiz Olmaz Ki. Slow Türk'te sizlerle. Dinle ve keyfini çıkar Türkiye.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.261 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.34, euro 55.42'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.655, çeyrek altın 11.286 liradan alıcı buluyor. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: promptlar yazılıyor, görseller yapılıyor. Maksimum Genç sana yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerinde %20 indirimle geliyor. Sen de yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerini Maksimum Genç kredi kartınla yap, toplamda 200 TL kazan. Hemen iş cepten, iş bankalı ol, bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram slowtürkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: Anılarla Yaşamak ve Tarkan radyonuzdaydı. Slow Türk'te bir Ordu'ya gidelim hemen.
1: Merhabalar Haluk Bey. Merhaba Slow Türk ailesi.
0: Merhaba.
1: Ordu'dan Gonca ben. Biz yine çalışmaya devam ediyoruz. Çalışırken tabii ki sizi dinliyoruz.
0: Harika.
1: Bugün sizden Koray Avcı'dan bir şarkı isteyeceğiz. Öncelikle iş arkadaşlarım Lütfiye ablam ve Yeliz'ciğime gelsin. Sonra da tüm dinleyenler için gelsin. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.

0: Yanar, sol yanım yanar. Senle Koray Avcı, radyomuzdaydı. Slow Türk'te tam tahçı isteği var.
1: Haluk Bey merhabalar, kolay gelsin. Şu an görümcemle biz zeytin topluyoruz.
0: Ne güzel.
1: Sizden Tan'dan Gidişat şarkısını rica ediyorum. Kolay gelsin.
0: Öncelikle sizlere de kolay gelsin diyorum ve sonrasında hemen şarkıya geçiyorum. Gidişat'la Tan Taşçı Slow Türk'te.
2: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben

bekledik ama daha fazla dayanamıyoruz. Koyner'de Kasım'ı beklemeden fiyatları indiren sabırsız Ekim başladı. Kozmetik ürünleri hemen bir güzellik yaptı. Sen de 2-15 Ekim tarihlerinde Boyner'e gel, kozmetik ürünlerinde %25'e varan indirimleri keşfet. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse, indirim korumalı alışverişle aradaki fark hopine iade. Detay

0: muhteşem 50. yıl finali başladı. Yatak, baza ve başlık üçlü setler 15.590 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın. Yataşla mutlu
1: uykular. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProS ailesi bambaşka
2: yere taşır. Toyota. Vay! Bu tavuk aşmış.

Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Sezen Aksu, Ey Aşk'la radyonuz saydı. Slow Türk'te bakalım dinleyicimiz neler söyleyip hangi şarkı istemiş.
1: Haluk Bey merhabalar, Kayseri'den.
0: Merhaba.
1: Güneşli bir sonbahar gününden herkese selam. İlgiyle takip ettiğimiz bir program. Teşekkür ediyoruz. Var olun, daim olsun inşallah.
0: Sizler de öyle.
1: Gökhan Özen'den Ne Fark Eder şarkısını benim için ve tüm Slow Türk ailesi için çalarsanız çok memnun olurum. Teşekkürler.

0: ne fark eder? Gökhan Özen. Radyonuzdaydı. Sesli mesajlar devam ediyor.
1: Haluk abicim merhaba, iyi günler dilerim herkese. Nasılsın? Umarım iyisindir. Bugün ben senden bir tek parça bulmak istiyorum.
0: Tabii.
1: Blok 3'ten Sebebi Yar şarkısı. Bu şarkıyı çalarsan çok sevinirim. Herkese iyi günler dilerim.
0: Sebebi Yar şarkısını az önce çaldık ama en azından sesini duyurmuş olalım ve sıradaki şarkıyı da sana armağan edelim. Peki o sıradaki şarkı ne? Onu da başka bir dinleyicimiz söylesin. Bursa'dayız.
2: Merhaba Haluk Bey, ben Bursa'dan Murat Başaran. Yalından Akşamüstü şarkısını çalar mısınız? Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Rica ederiz. Yalın Akşamüstü Slow Türk'te.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sunar.
1: En uzun mesafe göç eden hayvan rekoruna sahip kutup sumruları, üreme alanları olan Grönland'dan Ağustos ayında ayrılıp kışı Antarktika'da geçirdikten sonra Mayıs sonu Haziran başında tekrar Kuzey Kutbu'na döner. Kutup sumruları bu uzun göç yolculuğu boyunca 80 bin kilometreden fazla yol kat eder.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sundu.

olmasın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin,

0: Yangın yeriyle Elif Buse Doğan radyonuz saati 13.25 oldu saatler. Bakalım sıradaki dinleyicimiz neler söylemiş.
1: Merhaba, kolay gelsin. Ankara'da görev yapan devrelerim Mustafa ve Fahriye, sıradaki parçayı hediye etmek istiyorum. Teşekkürler, sağ ol.

0: bahar geçti.
1: Melih Görgün 14 Bahar'la radyonuzdaydı. Sesli mesajlara birazdan devam edeceğiz ama ben sizlere yeni bir şarkı dinleteceğim. Karadeniz yöresine gideceğiz. Sözler Yüksel Baltacı'ya ait. Yorum Ferhat Göçer. Sebep oldu. Slow Türk'te.

0: Slow Türk'te geçmişten günümüze en sevdiğiniz şarkılar birbiri ardına sizlerle buluşmaya devam ediyor. Sesli mesajlara da kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle 90'lı yıllara doğru bir yolculuğa çıkalım ama önce dinleyicimize kulak verelim.
1: Merhaba Slow Türk ailesi, ben Süleyman. Haluk Bey, ben Ferdanıl Yarkın'dan Sonuna Kadar şarkısını istiyorum. Teşekkür ederim.

0: Uzaklara dalıp ruhumuzu dinlendiren şarkıları sizler seçiyorsunuz. Biz de çalıyoruz. Onlardan bir tanesi.
1: Merhaba Slow Türk ailesi. Şu sıralar deli gibi dinlediğim ve bir de radyodan dinlesem ne olacak ki dediğim. Duydum ki unutmuşsun. Dinlemek istiyorum. Teşekkür ederim.
0: O zaman seni baş başa bırakıyorum.

Mevsimlerden sonbahardayım. Resimde sapsarı yapraklar, kurumuş dallar, yılgın bir rüzgar ve ne yapacağını bilmeyen bir çocuk var. Aslında sana söylemek istediğim çok şey vardı. Mesela keşke bu kadar büyük sevdirmeseydin kendini. Neyin bedelini ödediğini bilmiyorum. Her şeye rağmen sana da kızmıyorum, kızamıyorum. Acım durulduğunda bir şarkı söylerim belki. Belki o zaman anlarsın. Bunca hüzün bizde iyi durmadı. Ve bu ayrılık bu aşka...

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Eskişehir. Hem batılı hem de geleneksel duruşuyla görenlerin unutamadığı bir yer olan Eskişehir, Venedik atmosferine sahip merkezi ve yüzyıllar öncesine uzanan antik kentiyle karşılıyor ziyaretçilerini. Odun pazarı evleri ve bölge sakinlerinin misafirperverliğiyle geçmişe kısa bir yolculuk yapabilir, regülatör piknik alanında doğada sakinliği hissedebilir veya Porsuk çayında gondol turuyla şehrin güzelliğini adım adım yaşayabilirsiniz. Balkan ve Kafkas göçmenlerinin etkisinde kalmış Eskişehir mutfağının olmazsa olmazı çiğ böreğin yanı sıra haşhaşlı çörek, balaban ve met helvası gibi kendine özgü lezzetleri tatmadan dönmeyin. Yunus Emre'nin yurdu, Nasrettin Hoca'nın mirası olan Eskişehir'de keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
4: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
5: Türkcell'lere bağlan.

Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

0: Slow Türk'te sesli mesajlar devam ediyor. Levent Yüksel isteği var.
1: Haluk Bey merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Levent Yüksel'den Medcezir parçasını çalabilirseniz çok mutlu olurum. Teşekkürler.
0: Çalarız tabii, şarkı şu an radyonda.

0: zamansız şarkılardan bir tanesi. Yani her nerede ne zaman çalınırsa çalınsın hiç eskimeyecek parçalardan bir tanesi. Levent Yüksel Meçhizir'le Slow Türk'teydi. Geçmişte kalmaya devam edelim ki dinleyicimiz de öyle istiyor. Kulak verelim.
1: Merhaba Slow Türk ailesi.
0: Merhaba.
1: Mümkünse sizden Zerrin Özer'den Son Mektubatlı şarkıyı rica edeceğim. Çok sevdiğim bir şarkı. Biraz nostalji yaşayalım hep beraber. Güzel ses, güzel insan. Mümkünse rica ediyorum sizi.
0: O zaman çalıyoruz. Son Mektupla Zerrin Özer. Slow Türk'te.

0: Son mektup Zerrin Özer radyonuzdaydı. Rafet Erroman isteği var.
1: İyi yayınlar Slow Türk. Sıradaki parçayı eşi Muhammed için istiyorum. Rafet Erroman'dan Seni Seviyorum. İkimizin şarkısı.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Motosiklet sürücüleri akrobatik hareketler yapamaz. Tek tekerlek üzerinde sürüş veya benzeri hareketler trafikte büyük risk oluşturur. Bu tür davranışlar yasaktır. Kurala uymayan sürücüler ağır cezalarla karşılaşabilir.

0: reklam.
1: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
5: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

0: Sevdim seni bir kere. Teoman Slow Türk'teydi. Bir Hatay'a gidelim.
1: Merhabalar Slow Türk ailesi. Hatay Erzin'den sesleniyorum sizlere.
0: Merhaba.
1: Haluk Bey, iyisinizdir inşallah. Her zamanki gibi sizleri dinliyoruz. Bir isteğim olacaktı sizlerden. Yalın akşamüstü yayınlarsanız çok sevinirim. Fatma Hanım'la beraber Tahtakale AVM'de çalışıyoruz. Sizlere gelsin. Bizi tüm dinleyenlere gelsin efendim. İyi yayınlar dilerim.
0: Aslında yalın akşamüstü çalmıştık ama bir saati geçti. Tekrar yayınlayalım. Şarkı radyonda.

0: yalın akşamüstüyle radyonuzdaydı. Buray isteği var.
1: İyi günler Haluk Bey. Buray'dan Sen Sevdamızın şarkısını çalarsanız çok sevinirim.

0: %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

Bir çift göz Norm Ender, Ebru Gündeş Slow Truck'teydi. Artık veda vaktim geldi. Gönderdiğiniz bütün sesli mesajlar için çok teşekkür ederiz. Sesinize, yüreğinize sağlık. İyi ki varsınız Slow Truck ailesi. Haluk Sarıtaş ben. Bu gece tam 12'de tekrar aşkın frekansında buluşmak dileğiyle. Mutlu günler herkese. Hoşçakalın.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Köpek balıklarında kemik bulunmaz. Köpek balıklarının iskeletleri kemiğe göre çok daha hafif ve esnek olan kıkırdak yapıdadır. Bu sayede suyun içinde daha az enerji harcayarak yüzebilirler.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: Emineviz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla...

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yastıklar 199.90 TL'den, yorganlar 799.90 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Reklam.
4: Kamu spotu.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Burası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.278 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.34, euro 55.28'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.637, çeyrek altın 11.254 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.

0: Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen ol. Her güzele bir Mendus.
2: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Umran Oto Ekspertiz.
3: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velker'den magnezyum vitamin B6.

İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte Kobi sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir,

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar. Hep seninle Mitsubishi Elektrik
1: Klima. Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 103 sağlık açısından sakıncalı, Ankara 65 kötü, İzmir 64 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 62 hava kirlilik düzeyi yüksek ve Diyarbakır 90'la kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu. Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Sağlığın için Anadolu Sigorta sağlık sigortası var, kaybetmek yok.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
4: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Reklam.
2: Kamu spotu. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.278 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.34, euro 55.28'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.637, çeyrek altın 11.254 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

Lifeline kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: ile her yerde kazanan sensin.
1: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.

0: kurallarını sunar.
1: Kamyon, çekici ve otobüs gibi ağır vasıta sürücüleri belirlenen şeritleri kullanmak zorundadır. Özellikle çok şeritli yollarda sol şerit yalnızca geçiş amacıyla kullanılmalıdır. Sürekli sol şeritte seyretmek trafik akışını olumsuz etkileyebilir.

0: bebekler ışıl ışıl parlıyor. Maksimum Genç sana kişisel bakım ürünlerinde %20 indirim fırsatıyla geliyor. Sen de kampanyaya katıl. Seçili mağazalardan Maksimum Genç kredi kartınla yapacağın 500 TL ve üzeri kişisel bakım harcamalarında %20 indirim fırsatından yararlan. Hemen iş cepten, iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hmm. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
7: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
8: Her yemeğin yanında Sütaş ayran.
9: İçtikçe iyi hissedeceksin.
10: Mutlu yıllar, Yataş'la mutlu yıllar.
11: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yastıklar 199.90 TL'den, yorganlar 799.90 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.
12: Yataş.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Bende Skoda var diyenler de bu hafta 3 numara.
2: Eve vardım Skoda'm, sensiz ne yapardım?
1: 2 numara.
3: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın. Skoda servisim, beni anlarsın.
1: 1 numara.
4: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende
1: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da çünkü satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
5: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
6: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Velcare'den vitamin D3K.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Eskişehir. Hem batılı hem de geleneksel duruşuyla görenlerin unutamadığı bir yer olan Eskişehir, Venedik atmosferine sahip merkezi ve yüzyıllar öncesine uzanan antik kentiyle karşılıyor ziyaretçilerini. Odun pazarı evleri ve bölge sakinlerinin misafirperverliğiyle geçmişe kısa bir yolculuk yapabilir, regülatör piknik alanında doğada sakinliği hissedebilir veya Porsuk çayında gondol turuyla şehrin güzelliğini adım adım yaşayabilirsiniz. Balkan ve Kafkas göçmenlerinin etkisinde kalmış Eskişehir mutfağının olmazsa olmazı çiğ böreğin yanı sıra haşhaşlı çörek, balaban ve met helvası gibi kendine özgü lezzetleri tatmadan dönmeyin. Yunus Emre'nin yurdu, Nasrettin Hoca'nın mirası olan Eskişehir'de keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
4: Ekspertiz. Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA eczanelerde.
5: Bu kaşar Sütaş kaşar, omlette tadan şaşar, börekte lezzeti coşar. Bu kaşar bir başka kaşar, bu kaşar Sütaş kaşar.
6: Ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, kendini ne kadar ikna ederse etsin, öldürmek eylemine bir türlü alışamıyordu insan. Ahmet Ümit'ten toplumsal çürümüşlüğün beslediği suç ve onun felsefi doğasına edebi bir bakış. Romanın 5 günü şimdi raflarda.

0: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: o. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Değerli yolcularımız, AJet'in yurt dışı kampanyası başladı.
4: 19 dolardan başlayan yurt dışına uçak biletleri şimdi AJet Mobil ve AJet.com'da. Hemen AJet Mobil ve AJet.com'a gelirsin. Uçak.

0: reklam.
1: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bu alemde kendini bileceksin. Güzel yaşamayı seçeceksin.
5: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velker'den magnezyum vitamin B6. Velker, ilk o güvencesiyle.
6: Velker'de yaşamayı seveceksin.
7: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
8: Seviyorsan sevimi çok, sırtasız mekemesi yok.
9: Ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, kendini ne kadar ikna ederse etsin, öldürmek eylemine bir türlü alışamıyordu insan. Ahmet Ümit'ten toplumsal çürümüşlüğün beslediği suç ve onun felsefi doğasına edebi bir bakış. Romanın 5 günü şimdi raflarda.

0: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o. Her güzele
1: bir Mendus. Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
3: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Eskişehir. Hem batılı hem de geleneksel duruşuyla görenlerin unutamadığı bir yer olan Eskişehir, Venedik atmosferine sahip merkezi ve yüzyıllar öncesine uzanan antik kentiyle karşılıyor ziyaretçilerini. Odun pazarı evleri ve bölge sakinlerinin misafirperverliğiyle geçmişe kısa bir yolculuk yapabilir, regülatör piknik alanında doğada sakinliği hissedebilir veya Porsuk çayında gondol turuyla şehrin güzelliğini adım adım yaşayabilirsiniz. Balkan ve Kafkas göçmenlerinin etkisinde kalmış Eskişehir mutfağının olmazsa olmazı çiğ böreğin yanı sıra haşhaşlı çörek, balaban ve met helvası gibi kendine özgü lezzetleri tatmadan dönmeyin. Yunus Emre'nin yurdu, Nasrettin Hoca'nın mirası olan Eskişehir'de keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

Kampanya katılan Akses'ler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylı

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

0: taksi.
1: Ne kadar hazırlanırsa hazırlansın, kendini ne kadar ikna ederse etsin, öldürmek eylemine bir türlü alışamıyordu insan. Ahmet Ümit'ten toplumsal çürümüşlüğün beslediği suç ve onun felsefi doğasına edebi bir bakış. Roma'nın 5 günü şimdi raflarda.
2: Of of of, bu makarna aşmış.
3: Kırmızı süt aşmış, kırmızı süt aşmış.
4: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Reklam.
2: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa. Slow Türk. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Ekspertiz. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.

0: ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: için iyi. Belki evden DHA içeren omega 3 ailesi. Belki ev, ilk o güvencesiyle. Belki evde yaşamayı
1: seveceğim. Şarkılar güzel ama daha fazla dayanamıyoruz. Boyner'de Kasım'ı bekleyemeyen sabırsız Ekim başladı. Sen de 15 Ekim tarihine kadar Boyner'e gel. Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse indirim korumalı alışverişle aradaki fark Hopin'e iade. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
2: Reklam. Kamu spotu.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Dünyası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.278 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.34, euro 55.28'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.637, çeyrek altın 11.254 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çift para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
1: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.

0: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
1: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da yol yardımı var. İyi ki bende Skoda var.
1: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu akü bir numara.
3: Her güzele bir Mendus.
4: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belki evden...

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 103 sağlık açısından sakıncalı, Ankara 65 kötü, İzmir 64 hassas gruplar için sağlıksız, Trabzon 62 hava kirlilik düzeyi yüksek ve Diyarbakır 90'la kötü seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Tehlikeli madde taşıyan araçların hız sınırları diğer araçlara göre daha düşüktür. Bu araçlar yerleşim yerlerinde daha dikkatli ve kontrollü şekilde ilerlemek zorundadır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar Akbank.

0: pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional, hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar'da.

Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan

0: Analog Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günlerden cuma, haftanın en çok beklenen, dört gözle yolu gözlenen o güzel günü nihayet geldi. Bir haftanın yorgunluğunu geride bırakmaya, biraz olsun nefes almaya, kendimize ve sevdiklerimize zaman ayırmaya hazır mıyız? Belki bütün hafta bir şeylere yetişmeye çalıştık. Belki içimize attıklarımız oldu. Belki de güzel haberler bekledik ama şimdi akşamın huzuruna, müziğin büyüsüne ve kalbimize iyi gelecek şarkılara kendimizi bırakma zamanı. Cuma akşamınızı eşlik etmek, duygularınıza tercüman olmak için ben Selim Altın, Slow Türk'te sizlerleyim. Hadi haftanın bütün yorgunluğunu kapının dışında bırakalım. Çünkü şimdi aşkın, özlemin ve en güzel şarkıların zamanı. İyi ki geldin cuma, iyi ki buradayız ve sizlerleyiz. Hadi şimdi bir açılış şarkısı.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Güneşin renginin sarı olduğu düşünülür. Ancak güneş aslında insan gözü tarafından algılanan tüm renklerde ışık yayar. Bu nedenle de rengi beyazdır. Güneşi dünyanın atmosferi nedeniyle gökyüzünde sarı renkte görürüz. Güneşin asıl rengini görebilmek için dünya atmosferinin dışına çıkmak gerekir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Sınır tanımayan paketler, kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar, dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin, dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BBVA Mobil.

tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihi.

0: Aylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister, ister bende Skoda var diyenler de bu hafta 3 numara.
1: Eve vardım Skoda'm, sensiz ne yapardım?
0: 2 numara.
2: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın. Skoda servisim, beni anlarsın.
0: 1 numara.
3: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende
0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da çünkü satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
4: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Değerli yolcularımız, AJet'in yurt dışı kampanyası başladı.
7: 19 dolardan başlayan yurt dışına uçak biletleri şimdi AJet Mobil ve AJet.com'da. Hemen AJet Mobil ve AJet.com'a gelirsin.
8: Uçarsın bu fiyatlara. AJet.
9: Reklam.
10: Kamu spotu.
11: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
12: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
13: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
14: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
13: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
15: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 9 Ekim Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.43 değer kazancıyla 12.266 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.34, euro 55.24'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.638, çeyrek altın 11.257 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
1: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velker'den magnezyum vitamin B6.

Cuma akşamı yavaş yavaş ilerliyor ama aşkın, özlemin ve kalbimizde biriktirdiğimiz duyguların saati hiç geçmiyor. Kimi sevdiğinin sesini duymayı bekliyor, kimi uzaklarda birini özlüyor, kimi de bitmiş bir hikayenin en güzel anılarına tutunuyor. Çünkü aşk dediğin bazen bir kavuşma, bazen bir bekleyiş, bazen de kimseye anlatamadığın kocaman bir özlem değil mi? Belki şu an aynı şarkıda buluşuyor, aynı sözlerde kendimizi buluyoruz. Cuma akşamının bu güzel saatlerinde kalbinizden geçen ne varsa müziğe emanet edin. Ben Selim Altın, Slow Türk'te sizlerleyim. Aşkın en güzel haline, özlemin en derin yerine dokunan şarkılarla akşamımıza devam ediyoruz.

para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Ve geldik akşamın 20. saatine. Bazen bir şarkı çalar, alır götürür bizi yıllar öncesine. Eski dostlukları, güzel günleri, çocukluğumuzu ve artık hayatımızda olmayan insanları özleriz. Keşke bazı anlara yeniden dönebilsek, bazı insanlara bir kez daha sarılabilsek ama geçmişe dönemiyoruz. Sadece hatıralarımızla yaşayabiliyoruz. Ben Selim Altın, Slow Türk'teyim. Hadi bu akşam biraz geçmişi özleyelim, biraz da anılarımızın şarkılarına kulak verelim.

Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram slowtürkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

Sevgili çok ama çok sevdiğim, çok kıymetli, çok değerli Slow Türk dinleyicileri. Ben Selim Altın. Bu güzel cuma akşamında artık geldim yayının sonuna. Umarım çaldığım şarkıları beğenmişsinizdir. Bu akşamlık benden bu kadar. Herkese keyifli, mutlu bir hafta sonu dilerim. Hoşça kalın ve tabii ki mutlu kalın.

0: Kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

kamu spotu. Türkiye'nin başarılı gençleri okumak istiyor. Ama her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Onlar okumak istiyor. Okutmak ister misin? Türk Eğitim Vakfı tev.org.tr

0: kamu spotu.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: İmza Sevinç Aksu.
3: Lösev hayat verir.

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Güneş doğduğunda başka bir şehrin sabahında olacağım. Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilde

Blok 3 Sebebi Yar'la Slow Türk Date'i aşkın frekansından merhabalar, iyi geceler, umarım iyisinizdir. Hepimiz için güzel bir cuma gecesi olsun. Haluk Sarıtaş ben, yine yaklaşık 2 saat boyunca kalbinize, ruhunuza dokunan şarkıları sizler seçeceksiniz. Biz de çalacağız. Mutlu, keyif dolu dakikalar herkese.

Geçtiğimiz hafta çıkarmış oldukları yepyeni şarkıları Acıbal, Dedüplüman ve Sıla işbirliği az önce Slow Türk'teydi. Artık program sizin. Bakalım bu cuma gecesine kimlere hangi şarkıları armağan edeceksiniz? Hemen numaramızı verelim. 549-659-66-0'a sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: Romantik şarkıların ülkemizdeki en sevilen isimlerinden bir tanesi Gökhan Türkmen'den bahsediyorum. Yan Senle radyonuzdaydı. Slow Türk'te istek hattımız devreye girdi. Hemen gecenin ilk mesajına kulak verelim.
1: İyi geceler, iyi yayınlar Slow Türk ailesi. Yaşar'dan Aldanırım şarkısını Güzel Gözlüm Seda için çalmanızı rica ediyorum. İyi yayınlar, hoşçakalın.

0: Ayla Dikmen ve o dillere pelesenk olan şarkılarından bir tanesi Anlamazdın Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda Seda, kulağımız sende.
1: Abicim Seda ben. Aynadan ölünce sevemezsem seni çalar mısın? Ölmekten değil de ölünce sevememekten korktuğum adama gelsin. İyi yayınlar. Seni çok seviyoruz.

0: Ölünce sevemezsem seni ve ayna grubu Slow Türk'teydi. Sesi mesajlarda Sezen Aksu isteği var.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben canımdan çok sevdiğim bir tanecik oğlum İbrahim için Sezen Aksu'dan Seni Alama şarkısını istiyorum. Ben seni çok seviyorum canım oğlum. En kısa zamanda buluşmak üzere. Hoşça kal bir tanem.

0: Sen ağlama dayanamam. Sezen Aksu, geride bıraktığımız isimdi. Slow Türk'te Zakkum isteği var. Hemen dinleyicimize kulak verelim.
1: İyi geceler. Çaldığınız bütün şarkılar şifa oldu. Ellerinize, emeğinize sağlık. Zakkum, al gece yaralarımı benden çalar mısınız? Çok teşekkürler Haluk Bey. Kolay gelsin, iyi yayınlar.

0: Mebrure Değilim'le Slow Türk'teydi. En sevdiğiniz şarkıları gecenin bu saatinde sizler seçiyorsunuz. Biz de çalıyoruz. Onlardan bir tanesi.
1: Herkese merhaba. İyi geceler diliyorum. Hem çok kızgın hem bir o kadar da özlüyorum. Kendisi şu an Slow Türk dinliyor. Ay Tenli Kadını bizim için çalar mısın?

0: Ufuk Beydemir, Aytenli Kadın'la Slow Türk'teydi. Günümüzün en iyi şarkılarını dinlemeye devam edeceğiz ama şimdi geçmişe gidelim. Hangi şarkıyla dinleyicimiz söylesin?
1: Ben Ozan sevgili çizime bir şarkı istiyorum. Seni çok seviyorum bütün kalbimle. Bu şarkı senin için. Ta uzak yıllardan şarkısın.

0: Ta uzak yollardan ve Nilüfer geride bıraktığımız isimdi. Slow Türk'te bu kez neredeyiz? Gaziantep'teyiz.
1: Merhabalar, Gaziantep'ten dinliyorum sizi. Sıradaki parçayı eşim Betül'e armağan edebilir misiniz?

0: Masar Fuat Özkan Sarı Lalelerle Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda Mustafa Sandal isteği var.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben de sizden Mustafa Sandal'dan bir parça isteyeceğim. Teşekkür ederim.

Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: Haftalardır Slow Türk Top 20 listesinde de bir numarada olan şarkı Bora Duran Döndüm'le radyonuzdaydı. Aşkın Frekansı'nda Emircan İrek isteği var.
1: İyi geceler, iyi yayınlar. Bugün sizden

0: Geçmiş, geçmişte ve Emircan İrek Slow Türk'teydi. Sesli mesajlar devam ediyor. Biz de hemen dinleyicilerimize kulak veriyoruz.
1: Hollanda'dan iyi akşamlar. Sıradaki parçada Selçuk, Şerife, Çağla ve Serkan için gelsin. Teşekkürler, iyi yayınlar.
2: Bugün yeni evimizde ilk gecemiz.
3: Sizi dinliyoruz.
4: Bizim için Nazan Öncel'den Gitmek Al Bir Şehir'de çalar mısınız?

0: Gitme, kal bu şehirde. Nazan Öncel Slow Truck'teydi. En sevdiğiniz şarkılar gecenin bu saatinde sizlere ulaşmaya devam ediyor. Sesli mesajlar da devam ediyor. Bakalım sıradaki istek neymiş?
1: Merhaba Slow Truck ailesi. Canımdan şu çok sevdiğim kızım için Ferhat Köyçer'den Kızım şarkısını istiyorum. Teşekkür ederim.

0: Candan Erçetin ve benim de sevdiğim şarkılarından bir tanesi Sensizlik radyonuzdaydı. Slow Türk'te İstanbul'dayız.
1: İyi geceler Slow Türk. Ben Osman Kurt İşler İstanbul. İlyas Yalçıntaş'tan Bu Nasıl Veda isimli eseri rica ediyorum. Terk edilenlere gelsin. Teşekkürler.

0: Canlı performans kaydıyla Mabel Matiz bir kez daha seslendirdiği şarkı Haram Geceler Slow Türk'teydi. Kalbinize, ruhunuza dokunan şarkılar sizlerin seçimiyle Slow Türk'te devam ediyor.
1: Merhaba Slow Türk yayınlar. Ben İstanbul'dan Eren. Bugün sizin tek parçam Gökten Tohum parçası. Çalarsanız çok sevinirim. Tekrardan iyi yayınlar diliyorum.

0: Göksel, sen orada yoksunla Slow Türk Date'i. Sesli mesajlarda şehir şehir gecenin bu saatinde geziyoruz, Marmaris'teyiz.
1: İyi geceler Haluk Bey, Marmaris'ten selamlar. Çok sevdiğim biricik güzel eşim Pınar'ım için Kayağan'dan Sensiz Olmaz Ki şarkısını rica ediyorum. Teşekkürler, iyi yayınlar.

Yıl 1997, Ölürüm Sana isimli albümünün en sevilen slow şarkılarından bir tanesi. İkimizin yerine ve Tarkan radyonuzdaydı. Artık veda vaktim geldi. Gönderdiğiniz bütün sesli mesajlar için çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Haluk Sarıtaş ben. Pazartesi gündüz saat 11'de tekrar aşkın frekansında buluşmak dileğiyle. İyi geceler, iyi hafta sonları herkese. Hoşçakalın.